Moradın kanış kanı kanı. Moradın kanış kanı kanı. Moradın kanış kanı kanı.